0: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
1: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
2: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
1: Şemsettinyılmaz.com.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
5: Reklam molamız sona erdi.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesi

0: taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yisos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesus Enerji. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Ulaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
8: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424-233-0010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553-799-0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424-218-7595.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424-218-9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası
4: Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424-218-9257.
5: Reklam molamız sona erdi.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.
3: Kendimle yüzleştim.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon

0: Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, Kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553-799-0975.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Türkiye 100 yılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
4: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
8: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
8: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
10: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
5: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi
5: için sizi hazırlıyoruz.

0: Erde.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
3: 96.8 TRT FM.
4: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizle sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon 7/24.

0: yanında. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, Kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 09 75.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
4: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Verginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Zamanlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Belgin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Belgilev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

bağlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

kişi Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

kartlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Vergilev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: alayım.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
3: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
4: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
5: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
6: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
7: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
8: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fato Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fato Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 09 75.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
10: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
10: Şemsettinyılmaz.com.
11: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
5: Şehir alt ve üst yapılarında, inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında, güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
3: Reklam molamız sona erdi.
10: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: ne fayda olsan da pişman.
1: Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

kartlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Belgin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanlısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanlısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553-799-0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
8: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
8: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.
1: Kalınca sebepsiz bir başıma, hatıralar beynimde dans ediyor.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55

Belgilev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yisos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon,

0: yanında. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, Kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 09 75.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
4: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Vergin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Belgin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Bu tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: ne fayda olsan da pişman.
1: Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
5: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.
1: Değişmiyor huyun suyun, tek yönün yok yalansız. Maalesef artık buyum her

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Belgin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peş inat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553-799-0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye 100 yılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 09 75.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balat Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 0975.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terrazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
11: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
14: Şehir
12: alt ve üst yapılarında, inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında, güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 7595.
1: Reklam molamız sona erdi.
14: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424-233-0010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp atar.

0: İsmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar, Sayran Mobilya aksesuar ve orman ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553-799-0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye 100 yılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek Grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Her lokmada gelenek, her üründe doğallık. Akbar Şavak. www.akbarsavak.com

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Doğadan gelen tat güvenle sofranızda. Akbaş Havak. www.akbaşhavak.com

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
8: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
8: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
5: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Lezzetin en doğal hali yıllardır aynı güvenle. Akbaş Havak. www.akbashavak.com. Lezzetin en doğal hali yıllardır aynı güvenle. Akbaş Havak.

0: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
2: Her lokmada gelenek, her üründe doğallık. Akbaş Avak. www.akbasavak.com.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 09 75.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinaton karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
11: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
12: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Lounge odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Lounge odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 17.

0: Başlar tarzın hikayesi.
1: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
2: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 09 75.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Koç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0532 666 27 10.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Lounge odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
6: Sözümüz söz. Şimdi değişim zamanı. Elazığ kazanacak, Elazığ kalkınacak. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balat Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
8: Randevu hattı 0553 799 0975.
9: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
10: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
11: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
12: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
11: Şemsettinyılmaz.com.
13: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
12: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
14: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünal'lar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Ünal'lar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Yalan, yanımda yoksan nefesim bile gurbet bana. Gel artık, çöz şu düğümleri.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Koç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Koç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424-233-0010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553-799-0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
8: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
8: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Elazığ'a hizmet için değişim zamanı. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Genç ve dinamik ekibimiz ve ekonomi alanında Elazığ'a çağ atlatacak vizyon projelerimizle Elazığ'a hizmet etmeye geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Ahmet Ballıca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
5: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
6: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizle sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
10: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
10: Şemsettinyılmaz.com.
11: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: bırakın sabredeyim.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kahve.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424-233-0010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553-799-0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424-218-7595.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424-218-9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
5: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Pazar'da.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Pazar'da.

Radyo takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi...

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: En moda. En moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı.

0: İsmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı.

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
3: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
4: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
5: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Doğadan gelen tat güvenle sofranızda. Akbaş Havak. www.akbashavak.com

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fato Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fato Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
7: Randevu hattı 0553 799 09 75.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinaton karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
10: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
11: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
10: Şemsettinyılmaz.com.
12: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
13: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Çocuktuk.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
3: Her lokmada gelenek, her üründe doğallık. Akbaş Avak.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanlısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanlısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
4: Reklam molamız sona erdi.
5: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viesman ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Telefon 0424 233 0010.

Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

Yisus Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Yisus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve ZES ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde, anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Telefon 0424 233 0010.

Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Telefon 0424 233 0010.

Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Yesos Enerji, cumartesi pazarı üstündeyiz.

Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Vergin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0

Belgilev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

0: En Moda Pazar Dağlı Kavşağı'nda. En Moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizle sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

pahalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazardağ.

bağlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

kartlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi...

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
4: Reklam molamız sona erdi.
5: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

bağlı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

Vergi levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

0: 1900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Pazar Dağlı kavşağında.
1: Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

Verginev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 09 75.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
8: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
8: Şemsettinyılmaz.com.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

Vergi levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0

0: sessiz aldım dünyayı.
1: Vergi Levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
8: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
8: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

pahalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55

Vergi levhalı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Hibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55. Hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Belgin Ev Halı tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255

Tüm müşterilerimize müjde. Artık hiç peşinat ödemeden ve kredi kullanmadan sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz. MG Elpa Leasing kiralama sistemiyle Zetes, Kibit Plus ve HS Turbo benzinli modeline 95 bin liradan, MG 7 modeline 110 bin liradan başlayan taksitlerle hemen sahip olabilirsiniz. MG Elpa Leasing sistemiyle hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Detaylı bilgi için hemen bizi arayın. 0424 255 55 55.

yüzden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız geçti.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon,

0: Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 0975.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Ulaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
4: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
6: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553-799-0975.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye 100 yılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
4: Reklam molamız sona erdi.
5: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizle sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
5: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
8: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
4: Ulu Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinaton karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
9: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
8: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
9: Şemsettinyılmaz.com.
10: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
11: Şehir
3: alt ve üst yapılarında, inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında, güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
4: Reklam molamız sona erdi.
5: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Bir gün geç, bir gün erken insan gerçeği öğrenir.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye 100 yılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazardağlı kavşağında.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 09 75.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Uluağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
2: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
4: Reklam molamız sona erdi.
5: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

yolda ses etmesem de anladın hatta. Keşkeleri döksem yoluna, çarpıyor kalbim durmasın asla.

0: ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Türkiye yüzyılında biz de varız. Ulu Ağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
7: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: En moda ile başlar tarzın hikayesi.
2: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
3: 96.8 TRT FM.
4: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553-799-0975.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 92 57.
1: Reklam molamız sona erdi.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM. Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Ağaç Antalya Karo. İç mekan, dış mekan suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatol karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
8: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
8: Şemsettinyılmaz.com.
9: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 8-75-95.
1: Reklam molamız sona erdi.
7: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Yanlış duymadınız. Ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: 96.8 TRT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
3: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
4: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
5: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşavak tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizle doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşavak kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşavak.
0: Klima deyip geçmeyin. Klima var, ECA klima var. ECA'nın üstün teknoloji ürünü akıllı klimalarla yazın keyfini çıkarın. A enerji, sessiz çalışma, erken soğutma, iklimlendirme özellikleri, uygun fiyat ve kredi kartına 9 taksit imkanıyla ECA yetkili satıcısı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi. Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı'nda. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. Telefon 0424 218 9257.
1: Reklam molamız sona erdi.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9000 lira değil, sadece 6500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. Ya
1: en moda ile başlar tarzın hikayesi.
0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa

0: Ritmi yakala, fırsatı kaçırma. En modada ritim masa sandalye takımı sadece 29.900 TL. En moda Hazar Dağlı Kavşağı'nda. En moda.
1: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
2: %50, %50, tam %50 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Tüm seçili avizelerde %50 net indirimleri kaçırmayın. Elazığ'ın en büyük avize showroomu Lambacı Taner'e gelin, seçili avizelerde %50 indirimi kaçırmayın.
3: Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
4: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Mobilyacılar, kapı imalatçıları, müteahhitler, kooperatifler. Sayran mobilya aksesuar ve orman ürünlerinden muhteşem kampanya. MDF ve Sunta satışından mobilya boyalarına, akrilik boya çeşitlerinden lake panel kapı boyalarına, tiner çeşitlerinden seramik ve krom evye çeşitlerine, armatürden mutfak banyo aksesuarlarına kadar tüm ürünlerde en uygun fiyat ve toptan fiyatına perakende satışlar Sayran Mobilya Aksesuar ve Orman Ürünlerinde. Sanayi sitesi 14. Sokak PTT karşısındayız. Telefon 0533 775 1745.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, Kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 0975.
6: Ünallar Beko'da sonbahar kampanyası başladı. Koltuk ve halı yıkama makinesi 9.000 lira değil, sadece 6.500 lira. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Türkiye yüzyılında biz de varız. Uluağaç Antalya Karo, üretim, istihdam ve yatırım odaklı firmamızın başarılı ARGE çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen, doğa dostu ürünlerimizle sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da da tercih ediliyoruz. Uluağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
7: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
7: Şemsettinyılmaz.com.
8: Zengin bitki örtüsü, mevsimlik koyun ve keçi sütlerinin doğal aromasıyla buluşan, katkısız, koruyucusuz ve tam yağlı geleneksel Akpaşava tulum peyniri. Zengin yöresel ürün yelpazemizde doğallığı sofranıza taşımaya devam ediyoruz. Akpaşava kalitesiyle kahvaltınızı gurme şölenine dönüştürün. Kalite, güven, lezzet. Akpaşava.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri.